Biz ara süpermarket radyonu dinleyirsiniz. Değerli müşterilerimiz, bugün marketlerimizde minden çok mehsul 75% edek indirimdedi. Ref kıymetiyle kasa çeki arasında her hansı fark görseniz derhal bize müracaat edin. Yenilenmiş kıymetlere süretle geçmeyi de bize destek gösterdiğiniz için size teşekkür ederiz.

ihtiyacım vardı görseydim. Mene gelseydin, ətrini duysaydım bir. Həyatımı, zamanımı, ürəyimin açarını sevdim.